0: right now.
1: Song of the Hour on Getter Radio.
2: News and current affairs in brief.
3: News time.
4: Riba zinamoko Sheng News. Bodi ya mpigi wa Kenya Forest Service mwenye lienda gamisi imepatikana. Mtu sita wamegenya kwa road accident Mombasa Road. Mambanga wana investigate school unrest ili hape Nyabisase. Tupatane hiyo magedha na upeleke na mtara.
5: Passion near football, sababu we don't just play it, we feel it. Na kwa ball, my fans were different. Wewe unachangamkia ball design gani? FIFA World Cup 2026 iko hapa na Coca-Cola inakurecharge for this. Sazile game ni moto, kitu unadai ni Coke baridi. Anytime, before, during, hadi after game kameisha. We kitu fanye, fika kwa yo outlet iko close na wewe, uchukue yako. Then skiza break kutoka 6 a.m. na goteana kama kao from 3 p.m. Utapata banta ya futaha tari, ukienjoy cold Coke. Game moto, Coke baridi.
6: More fire, ndo tunasema Coke. Game ikiwa moto ni Coke baridi. Tuendelea na topic bado. Mimi maji nimeangalia kitu na view ingine. Ukicheki ikeja, ikeja si ya jama, ikeja ni ya dem.
7: Tekrar Safa'dan Merve tepesine gidilir eder 3. Merve tepesinden Safa tepesine dönülür eder 4. Safa tepesinden yine Merve tepesine gidilir eder 5. Merve tepesinden tekrar Safa tepesine dönülür eder 6. Safa tepesinden gidilir Merve'ye eder 7 ve orada Merve'de Merve tepesinde sa'i tamamlanmış olur. Yani Safa'da başlayan sa'i neticede 7. şavutun sonunda Saf Merve tepesinde tamamlanır. Umre yapanlar orada isterlerse tıraş olabilirler. Kendi kendilerini de tıraş edebilirler veya başkalarına kendilerini tıraş ettirebilirler. Böylece umreyi tamamlamış olurlar.

Abdullah bin Ömer böyle demişti. Bundan sonraki rivayette yine Abdullah bin Ömer diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Beytullah'ı tavaf ederken tavafın ilk üç şavtında adeta koşarcasına, yani hızlıca yürüyerek tavafı yapar. Dördüncü şavtın başından itibaren sonuna kadar ise normal yürüyüşle tavafını sürdürürdü. Safa ile Merve arasında sa'y ederken de normal yürüyüşle giderdi, ancak Safa ile Merve arasında vadinin tam orta yerinde, ki oralar da o iki nokta da yeşil ışıklarla işaretlenmiştir. Oraya geldiğinde o iki yeşil ışığın arasında, vadinin tam orta yerinde ise koşarak sa'yini devam ettirirdi. Ki o iki yeşil ışık arasında, Safa Merve tepeleri arasındaki iki yeşil ışık arasında hacca ve umreye gidenler görürler, bilirler orayı. Oradaki koşmaya hervele adı veriliyor. Hazreti Hacer annemizden kalma bir sünnet. Malumunuz, Hazreti İbrahim Cenab-ı Allah'ın emri üzerine hanımı Hacer ile oğlu İsmail'i daha henüz bebek iken, İsmail bebek iken götürüp Mekke-i Mükerreme'ye, işte Kabe'nin yanına bırakmıştı. Bununla ilgili olarak bir ayette Cenab-ı Allah onun şöyle söylediğini bize bildiriyor. Estaizu billah. Rabbena inni eskentu min zürriyeti biwadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram ila ahiril ayet. Ey Rabbimiz, ben çoluk çocuğumdan bir kısmını ekinsiz bir vadiye, senin hürmetli mukaddes beytinin yanına iskan ettim, bıraktım oraya. Rabbim, namaz kılsınlar diye insanların da bir kısmının kalbini, gönlünü bunlara yönelt ya Rabbi. Ve bunlara çeşitli ürünlerden rızık nasip eyle. Bunları rızıklandır ki umulur ki sana şükrederler. Böyle diyor Hazreti İbrahim. Onları bırakıp o ıssız vadide geri dönüyor. O zaman Mekke-i Mükerreme'nin olduğu yerde hiç kimse yok. Sadece Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail var. İbrahim Aleyhisselam onları bırakıp yanlarından ayrıldığında geri döneceği zaman Hacer, ey İbrahim, bizi bu ıssız çölde, bu vadide nasıl bırakıp gidersin? Deyince Hazreti İbrahim, bu Cenab-ı Allah'ın emridir. Onun emri üzerine ben sizi buraya getirip bıraktım der. Hacer annemiz, öyleyse var git yoluna, Allah bizi zayi etmez diyor. Teslimiyetini de böylece dile getiriyor Hacer annemiz. Evet. Beytullah'ı tavaf ederken kadınların da erkeklerle birlikte tavaf etmesi konusu. Mekke tabi'in ulemasının önde gelenlerinden Ata bin Ebi Rabah,
demiş ki İbni Hişam kadınların erkeklerle birlikte tavaf etmelerini yasakladı, men etti. Ata der ki nasıl men eder? Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kadınları da erkeklerle birlikte tavaf etmişlerdi. Ravi diyor ki örtünme ayetinin inmesinden önce mi sonra mı Peygamber Efendimizin kadınları erkeklerle tavaf ediyorlardı Kabe'yi? Ata şu cevabı veriyor. Ömrüme yemin olsun ki ben örtünme ayetinin inmesinden sonra kadınların, Peygamber Efendimizin kadınlarının erkeklerle birlikte Kabe'yi tavaf ettikleri zamana ulaştım. Ravi diyor ki ben Ata'ya sordum. Kadınlar nasıl olur da tavaf esnasında erkeklerin arasına karışırlar? Bu olacak şey mi? Ata şöyle cevap vermiş. Hayır, erkeklerin arasına karışmıyorlardı tavaf esnasında. Hazreti Ayşe radıyallahu anha erkeklerin biraz gerisinde kenardan Kabe'yi tavaf ederdi. Onların arasına girmezdi. Ancak Hazreti Ayşe'nin beraberinde tavaf etmekte olan bir kadın Hazreti Ayşe'ye demiş ki ey müminlerin annesi biraz ilerle de Hacer-i Esved'i ziyaret et, ona el sür, onu öp. Erkeklerin arasına karışarak da olsa ilerle Hacer-i Esved'i ziyaret et deyince Hazreti Ayşe o kadına demiş ki geri dur. Erkeklerin arasına girme. Ve Hazreti Ayşe erkeklerin arasına girmeye asla yanaşmamıştır. Kadınlar kendilerini tanınmaz hale getirerek yani örtünerek geceleyin evlerinden çıkar ve Mescid-i Haram'a gelir, Kabe'yi erkeklerle birlikte tavaf ederlerdi. Ancak erkeklerin arasına girmezlerdi. Ancak Mescid-i Haram'a, Beytullah'ın yanına girdiklerinde ibadetlerini yaparlar ve orada ibadete devam ederler. Erkekler Mescid-i Haram'dan çıkıncaya kadar orada ibadete devam ederlerdi. Erkekler çıktıktan sonra onlar da çıkıp evlerine dönerlerdi. Ravi sözüne devamla diyor ki